Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Başımda bir sevda yeli, düşünceler sarmalı.

Yokluğunda Allah bilir yaşadığım acıyı. Baktığım her yerde sen varsın. Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazalım, dön Hazalım. Çok perişanım. Dön Hazalım.

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

love.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram @edigunduzbakimevi. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 4698. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Demirler Otomotiv Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla, titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv boş kar servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv boş kar servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş kar servis, boş kar servis.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
6: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri, Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdeli mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648-0923 0535-203-2227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarsus.fm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
0: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv.
3: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Eski Ankara Yolu üzeri, Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54.
0: 0551 055 58 54. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
2: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
0: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

canlarım, ciğerlerim. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar olsun. BS Doğal Gaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent de Tam Gaz şu dakika itibariyle başladı. Sesimi duyan herkese gün hayır, gün bereket getirsin. Kazasız belasız bir gün olsun, mutlu, huzurlu, sağlık, sıhhat ve afiyetle çok güzel bir günümüz olsun. Hoş geldiniz. Şekerim sen de hoş geldin. Sana diyorum. Allah'ın cezası bana mı diye etrafa bakıyor. Sana diyorum. Nursuz. Efendim her nerede ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama hayatın içerisinde rızkı için, ekmeği için koşturan, çocukları için koşturan herkese, ailesi için koşturan herkese işiniz gücünüz rast gelsin. Özellikle koca parası yiyenlere size de helal olsun. Hayalimi siz gerçekleştiriyorsunuz. Sabahın seherinde kalkıp işe gidenlere selam olsun. Çiftçilere selam olsun. Tekstilcilere, esnaf kardeşlerime, işçi kardeşlerime selam olsun. Rabbim cümlemizi kazadan beladan esirgesin. Oğlum dinsiz misiniz? Bir amin yazsanıza. Herkes günahdan yazıyor, kaçıyor. O kadar dua ediyorum, amin diyen yok. Kendi kendime dua ediyorum.

Ay dün ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz hemen anlatayım dün. Yeni bir dizi keşfettim. Ya, dizi başlamış haberim yok ama. Ay nasıl ağlıya ağlıya izledim. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynadığım oyuncular on numara.

beğenmemesi, böyle inkar etmesi kadar zor bir şey hakikaten yok. Rabbim hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Hep söylüyorum evlat, deniz suyu gibi. Böyle içtikçe için yanıyor, yandıkça da içmeye devam ediyorsun. Zalim alacaklı gibi böyle. Vallahi iki bölüm ardı ardına izledim. Ay ne ağla, ne ağla kız. Vallahi Yıldız. Dün hanımla oturdum böyle izledim. Ay nasıl böyle üzüldüm. Ömür Usta'nın haline. Ya bir kadın çocuklar için ne kadar böyle fedakarlık ediyor. Ama çocukları bir kumarda, kızı fingirdeşiyor. Öbür oğlu doktor olacağım falan diye. Öbür oğlu karısından ayrılmış. Ay bir de kocasını elinden almış kız kardeşi. O kız kardeşi benim ama. Kimde nerede bir kötü karakter varsa benimdir o. Ay kocasını elinden almış. Geberesice. Hep söylüyorum ya böyle çocukların böyle bir geni mutlaka böyle bir arsız nursuz karşı taraftan birinden mutlaka alıyor böyle ya halası ya dayısı ya dedesi ya böyle bir vallahi diyorum bir nalet birinden bir şey alıyor böyle bir çocuk. Aynı teyzesi gibi o doktor olacak da. Sen kim köpeksin böyle yalanlarla? Vallahi hayatta böyle hep yalan yalanı doğurur. Yani böyle bir yalanın içine düştüğün an itibarıyla o yalan diğer yalanı, o yalan diğer yalanı derken böyle işin içinden çıkamazsın böyle. Ama kızın annesi Gonca Usta Teri 10 numara oyunculuk. Helal olsun vallahi. Ama en sevdiğim karakter de dizide şey oldu. Ömür Usta'nın böyle bir tane azgın ablası var. Ay aynı benim yengem. Ya azgın derken azgın ya hep dediğim bari. Kız kocasına macun falan yediriyor. Adam da ter basıyor falan. Kız aranızda böyle insanlar varsa Allah korusun ha. Kalp krizi falan geçirtir öldürürsünüz adamı. İçinizden çıkmaz. Ay böyle sırdaş, candan, ciğerden. İşte eski ailelerde böyle. Anlıyor musunuz? Şimdi bir bakıyorsun herkes. Ya kuzen kuzene derdini anlatacak. Abav. Herkes birbirine var ya. O kuzen gider onu karalar. Senin o kızın bilmem ne olmuş falan. Onun için canı gönülden söylüyorum. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Rabbim kimseyi senin gibi anne baba olmaz olsun. İnkar ettirecek kadar böyle nankör evlatlar kimseye düşmanıma bile nasip etmesin inşallah. Ay sen ıkına ıkına doğur, büyüt. Çocukta öyle artist arabalarda. Ay annesinden utanacak insan kız. Ben onun var ya o tırnaklarını ellerini şerbet yapar içerim ya. Vallahi insan kahve olmaya görsün. Çocuk resmen kahve. Allah seni kahretsin. Yazık ölen olan Ömür Usta'ya oluyor. Hayrın elimizde peçete. Hanım ağlıyor ben ağlıyorum. Hanım ağlıyor ben ağlıyorum böyle. Ne moralim bozuldu kız öyle. Ama dizi çok güzeldi.

Yıldız diyor ki bugünkü bölümü kaçırma. Pazar günü akşam değil mi kız? Salı akşamı mı oynuyor? O kadar da takip ediyorum ya. Bugün salı. Vay be, 6 Ekim. Eylül'ü beklerken Ekim'e girdik. Kız böyle hayatımızdan, ömrümüzden geçiyor yemin ediyorum. Aman. Allah hayırlı yaşamlar versin.

Hani böyle geldik geçiyoruz gidiyoruz falan diyor ama olsun. Rabbim böyle güzel yaşamlar versin. Tamam, kimsenin hayatı böyle çok renkli değil ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Hayat herkese altın tepside güzellikler sunmuyor. Yani herkes benim gibi ağzına altın kaşıkla doğmuyor. Bak, ben bu mesleği hobi için yapıyorum. Üstüne üstelik bir de para veriyorlar bana. Ay Yıldız, ben pazar günü diyebiliyorum. Bu da diyor bugünkü bölümü kaçırma. Evet ya, pazar günüymüş diyor. Ay Yıldız dur. Yani üçüncü bölümü bugün yüreğim kaldırmaz böyle. Ay valla ağla ağla içim dışıma çıktı, yemin ediyorum ya. Ama on numara oyunculuk, helal olsun. Yok başka dizi yani takip edemiyorum. Bazen gözümün ucuyla Mercan Konağı'na bakıyorum. Biliyorsunuz Tarsus'ta çekiliyor. O kadar el emek veriliyor. Yani Mercan Konağı'nı da köşkü pardon konak. Yani ne kadar takip etmedim o kadar belli ki. Yok öyle çok dizi yüreğim kaldırmaz benim. Bugün anne yarısı varmış. Ya o kadının o o kadar aşk dizilerinden çıkıp da o anne yarısı dizisine hiç uyuyor mu o kız? Böyle kas ajanslarının hep aynı yüzleri. Neyse bu kadar rehavetten sonra biz modumuzu yükseltmeye çalışalım efendim. Ne olursa olsun efendim, hayat devam ediyor bir şekilde. Moraliniz, keyfiniz yerinde olsun. Kocasından sıkılanlar varsa boşayın gitsin. Canınız bir şey çekiyorsa yiyin için keyfinize bakın. Patron yüreğinizi darlıyorsa umursamayın. Kaynana, kayınbaba yılanlık mı yapıyor? Görmezden gelin. Yani bundan sonra karar aldık. Hayatı kendimiz için yaşayacağız. Bizden başka önemli, değerli hiç kimse yokmuş, yarınlar yokmuş gibi davranacağız. Bizi eziyet edenleri, bizi sevmeyenleri, bizi kıskananları Allah basur etsin, ne diyeyim?

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
0: Müjde Tarsus. Geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram @edigunduzbakimevi.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'te Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Tekrardan merhabalar efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Mesajlarınız üst üste gelmeye de devam ediyor. Çok tatlısınız. Böyle mesajları üst üste gördüğüm zaman benim kalbime iyi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ama mesajlar az geldiği zaman da var ya, vallahi böyle elimde taramalıyla böyle tarsa gelip onu bunu vurasım geliyor böyle. İç sesim. Bu arada Şahmeran Emlak'tan Erkan, bakalım sesli mesaj göndermiş. Biliyorsunuz bu vakitlerde genelde kızı Eylül'ü okula gönderiyor. Hemen biz niye sabahın 6.30'unda okula gidiyorduk? Gerçi biz devlet okulunda okuyorduk. Bunlar özel okulda okuyorlar. Bakalım ne demişler.
1: Günaydın Bülent Hacı. Sizi seviyorum.
0: Teşekkür ediyorum baby. Çok tatlı değil mi? Sana da günaydın. Hoş geldin. Gerçi kız koleje gidiyor. Günaydın anlamaz ki. İngilizce söyleyeyim ona. Good morning baby. Ya da Almanca. Hallo, was machst du heute? Belki Fransızca. Bonjour. Belki de Çince'dir. Konnichiwa. Belki de Kürtçe öğreniyordu. Çavani, Başi, Rojbaş.

Efendim Soner Bolat dün sesi çıkmadı. Biliyorsunuz dinleyicilerimiz sesi çıkmadığı zaman ya evlerine gidiyorum ya arıyorum ya soruyorum. Soner'e dün mesaj gönderdim, dönmedi. Ben de üşenmedim, evine gittim. Dinleyicilerimin, bütün dinleyicilerimin evlerini bilirim ben. Yalandan kim ölmüş? Soner'in kapısına dayandım. Dedim ki, Soner'cim hayırdır mesaj göndermedin? Abi sen niye geldin ki dedi falan. Dedim oğlum mesaj attım bakmadım falan diye. Bugün de Soner o kadar yormuş ki kendini. Sadece günaydın yazmış. Ay nasıl böyle parmaklar acımış böyle. Günaydın. Yani böyle ortaya bir hani böyle bir laf atarsın kim üstüne alınıyorsa. Hani konu seninle ilgili mi değil mi bilemezsin ama bu da benimle ilgili mi değil mi bilemedim. Ben de yazdım ki altına yanlışlıkla attın sanırım diye. Kime bu günaydın diye. O da sana şekerim demiş. Ben dinleyicilerime 50 kere dedim ki bana mesaj gönderirken böyle egomu tatmin edecek. Beni övecek, böyle yakışıklısın, şöyle uzun boylusun, şöyle aslansın. Ya böyle şeyler yapsanıza. Yani böyle bir iki cilveleneyim, iki nazlanayım. Ya böyle size ne bileyim ya. Allah yardım etsin sizin çevrenizdeki insanlara. Ne cilve, ne naz. İnsan iki güzel cümleyi çok görür mü? Sonra mutsuzum diyor. E böyle öküz olursan mutsuz olursun. Nerede iş ve cilve? Al onlardan biri garip yaşar. Günaydın canım benim abim. Allah seni kahretmesin. Evde kaldım dün sebebi bu. Ay bizim... Yaşar da hani ayıya cilve yap demişler osurmuş ya bu da o. Günaydın canım benim abim. Günaydın canım benimden sonra abim yazılır mı? Nasılsın iyi misin? Sesin iyi geliyor. Yok. Sonra ben niye evlenemiyorum, niye evde kaldım, niye bahtsızım? Abi bana Azer Bülbül'den jilet yutayım mı'yı gönder. Yok Murat Kekilli'den bu akşam ölürüm intihar ederim mi? Oğlum biraz kendinizi değiştirin. Biraz Eda Cilve. Yok bacım yok. Buldun mu bana zengin birini diyor garip Yaşar. Ay seni kim ne yapsın? Allah'ın kaşı kulaklısı. Ağzında güzel laf yok diyorum. Bana zengin birini. Zengin birini bulsam kendimi alırım. Allah'ın şapşiyi. Bana buldun mu zengin birini diyor. Allah'ın cezası. Ay tipine de bakmıyor. Oğlum bu kadar yakışıklılıkla. Erkan resim çekip atmış. Günaydın dayıcığım diye. Ay dur Erkan bir sana bir söyleyeyim ben de içim rahatlasın.

son zamanlarda bu şarkıyı dinlemeye başladım. Böyle çevremdeki, tabii ki dinleyicilerim için asla böyle bir şey demem. Onlar benim veli nimetimdir. Onlar benim ayrı ayrı aşklarım, bebeklerim. Çevremdeki bütün gereksiz... Ay vallahi böyle son zamanlarda arındım. Evdeyim. Kendimle baş başayım. Kendimi seviyorum. Kendime zaman ayırıyorum. Daha ne olsun. Hayatınızdaki bütün gereksiz insanlar size yük. Onu söyleyeyim size. Erkan bu arada resim çekip göndermiş. Oğlum maşallah 17 yıl oldu seni tanıyalı. Demek ki erkekler yaş ilerleyince daha bir yakışıklı oluyor. Böyle gençliğinde erkekler daha bir tıfıl oluyor böyle. Yaş ilerledikçe oturuyorlar ya böyle. Şimdi Soner de kendinden bahsediyorum sanacağım. Erkan'dan bahsediyorum. Erkan bir teşekkür eder insan.

Biraz zayıfladın herhalde. Bu kadar mal mülkün içinde zayıflamak süper bir şey. Erkan sana diyorum. Bakalım. İlyas geldi. Evimin direği. Çocuklarımın babası. Ahiretliyim. Gece gündüz çalışıyor. Allah yardım etsin bu adama da. Abi günaydın, hayırlı sabahlar. Seviyorum seni demiş. Canımsın. Ben de seni seviyorum İlyas. Yazdım bir kenara. İlyas annenin yanına giderdin. Ne oldu? Annenle dinliyordun ara ara.

Onun içi güzel kelimesi kime kullanılır biliyor musun? Böyle çirkinleşmiş, moruk olmuş. Bir de üstüne şey yazmış. Önemli olan insanın iç güzelliği. Canım bir insanın iç güzelliği insanın yüzüne de yansır. Önemli olan iç güzelliği derken insanın yüzü de sıfatı da güzel olsun. İçin kötü ama dışın dünya güzeli neye yarar diyor. Ay Soner, içimi karartma benim sabah sabah. Bu da yaşlı amcalar gibi böyle. İnsanın içi güzel olsun. Bırak da düşü de güzel olsun biraz. Ben hep şunu söylüyorum. Valla bu ciddi anlamda bir insanın içi güzelse, yüreği güzelse o kalbinin o güzelliği sıfatına yansır. Ama kalbi şerse var benim etrafımda onlardan. Yılan, çiyan, pıy nalet gel onlara. Allah'ın cezaları. Kızıl kırt. Ha bir de onlar da kendini güzel sanıyor, iyi insanı. Vallahi. Allah böyle sıfatı Cardona benzeyenleri bizden uzak eylesin. İnsanın iç güzelliği. Yani benim böbreğim güzel, ne faydası var sana? Allah'ın cezası. Ya canım ciğerim geldi. Aslan Oto'dan Serkan Ustam. Kral, kral, kral. Bak hemen Google'a yazıyorum. Kral kim diye. Adam kim diye. Bak Arslan Oto'dan Serkan direktmen. Direktmen. Serkan'ım hoş geldin. Günaydın hayırlı yayınlar. İçi dışı gönlü güzel abim. O senin güzelliğin. Canımsın. Seni seviyorum. Biliyorsun. Geçen gün Serkan'a metiyeler dizdim Arslan Oto'dan. Yani Serkan'la bizim hukukumuz çok geçmişe, yani geçmişe derken 15 yıla dayalı, çok kalenderdir, Allah razı olsun. Çok değerlidir. Bir gün işte tamirciler kralı diye anlatıyorum, alta da biri yazmış böyle. Bedava mı yaptırıyorsun, onun için mi yalakalık yapıyorsun diye. Allah seni kahretmesin. İşte bu adamın içi güzel olsa ne olur? Dilinden zehir akıyor. Onun için kıymetlidir yani. Efendim Arslan Oto, Serkan ve ekibine selam olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar inşallah. Efendim... Can ciğer Aksoy Elektrik'ten Mehmet. Mehmet abim, canım ciğerim elektrikçi Mehmet abi. Abim hayırlı günler, bayadır yoktun diyor. Canımın içi, sen buralarda yoktun ama hep benim kalbimdeydin. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Bak Mehmet de benim kıymetlimdir. Ne zaman bir işim düşse parasını verdim ha, böyle bedavadan yaptırıyor diye düşünmeyin. Var aranızda birkaç tane kuntik. Sağ olsun. İki arada derede hemen işimi halletti. Allah razı olsun. Şey gibi oldu böyle, işimi hallediyor diye onu seviyorum gibi ama yok. Kişilik olarak da çok sağlam bir karakter. Mehmet abim hoş geldin.
Rabbim kaza bela vermesin. Rabbim bol rızıklar versin inşallah. Şimdi Mehmet abi için

0: bir şarkı gönderecektim. Şarkının adını unuttum ya. Şu şarkıydı herhalde, bir dakika. Aslan Oto'dan Serkan Usta ve Akso Elektrik'ten Mehmet Usta için gelsin. Özellikle göndereceğim.
1: Aklımda her halin, seni çok özlüyorum.
0: Çok güzel bir şarkı. Kabul ederseniz buyursunlar efendim.

Bakalım şöyle. Maşallah mesajlar yağıyor. Çok tatlısınız sabah sabah. Kim gelmiş? Efendim o bir aşk adamı. Onu ve kirvesini tanıdığıma mutlu olduğum insanlardan birisi. Hamza'dan bahsediyorum Turgut, senden değil. Turgut Eys, sana da günaydın Bülent Bey oğlum. Hoş geldin demiş, hoş buldum. Bahadır Kirveme de günaydınlar olsun. Aşk adamı Hamza.

Merhaba Bülent abi, hayırlı sabahlar, nasılsın, iyi misin? Tarsun Neşe Kaynağı, sesini duymak çok güzel, iyi ki varsın canım abim, iyi yayınlar olsun, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, serseri, çılgın aşık. Anam bu da sokak lambası gibi, her gün birine aşık. Allah'ın şireyi.

Aman benim küçük kedi miyavlıyor. Ne diyorsun canım he? Ne oldu? Kapıyı mı açayım? Anam kapıyı aç diyor bana. Bir dakika, benim mavi gözlü sevgilim var bir tane. Aşk kedisi, çok tatlı bir kedi. Sana hayran olsun. Aşkım benim. Benim bir de iki tane kedim var biliyorsunuz. Simba vardı. Sevimsiz, nursuz bir kedi. Asla beni sevmiyor. 7 yaşına girdi bu arada. Bir tane de Dudu var. 6. aya girdi. Masmavi gözlerle şu an yanımda beni dinliyor. Hayran olduğumun kız. 7 yaşında olan erkek, bu 6 aylık da kız. Bazen diğer kedi bir geliyor bunun yanına ama şş, kendine gel bacın o senin diyorum.

Efendim bir ara vereceğim. Bu arada kapıyı açayım. Kedi de miyavlıyor bana kapı aç diye. Konuşmasını bilmiyor, sadece miyav diyor. Öyle öyle kedice öğreneceğim herhalde. Geliyorum, ayrılmayın.

Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler Kasabı'nda lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.

BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

hayatımızda kötü şeyi çok dillendirmemek lazım. Efendim az önce bir mesaj geldi. Abi günaydın. Saat 9 ve 17 arasında Takbaş'ta elektrik olmayacak planlı kesinti var, bilgin olsun diye. Bizimki de Kartaltepe. Ben de dedim nasıl yani dedim. Yayı diyor elektrik kestik abi demiş. Ama bizde elektrik var. O Takbaş'ı ilgilendiriyor herhalde, Kartaltepe'yi değil. Ay aman gitmesin dur. Ne güzel programa yeni yeni ısınıyorum. O şeytana bismillah. Mustafa Remzi Köse. Günaydın Bülent abi, yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlarımız olsun. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Kazasız belasız. Sezai oğlu hurdalıcılıktan Murat kardeşim. Bilocum günaydın demiş. Günaydın. Murat Soner ve ekibine kolay gelsin. Hayırlı işler olsun inşallah. Bakalım çileli bacım Yıldız ta Antalya'lardan mesaj göndermiş. Yıldız, orada mısın kız? Sesim 30 saniye geç gidiyor, internet üstünden dinliyor. İnternette yayını bizi dinleyenler normal karasal yayından dinlediğiniz an birebir duyuyorsunuz ama mesela ben de ana stüdyoda yayın yapmadığım halde sesimi birebir duyuyorsunuz. Ama internet üstünden 30 saniye geç sesim yayınlanıyor, haberiniz olsun. Yıldız abla buradayım diyor. Gördünüz bak 30 saniye sonra. Yıldız abla hoş geldin. Hayırlı sabahlar olsun. Yıldız Tarsus'u terk etti, Antalyalı oldu. Yıldız'ın havasından da geçilmez. Nerede oturuyorsun? Antalya'da. Nerede? Denize sıfır köşk. Mutlu'nun 102 metre uzunluğunda teknesi var. Aman her gün balığa çıkıyoruz. O kadar emekli

gibi güzel değil diyor. Ne varsa Tarsus diyor. Ay Tarsus'un suyundan mı? Havasından mı bilmiyorum. Yıldız demiş ki seneye bekleyin beni, tekrardan Tarsus'a geleceğim demiş. Ay gel, ben sana 50 kere söyledim, Antalya'da ne işin var? Mersin'e taşın en azından dedim. Beni dinlemedin. Anam bunlar da zengin gibi. Dünyanın parasını verip verip taşınıyorlar. Borca giriyorsunuz. Güzel Tarsus'u çok özledim diyor. Ay, Tarsus da seni özledi. Bilmiyorum kim özledi de ben özledim yani. Onu söyleyeyim. Efendim Havva geldi. Bakalım Havva anamız ne söylemiş?

Havana'mız diyor ki günaydın abi, seni dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum canısı. Bak her gün kocana canısı diyordum, bugün sana dedim. Sen kocanı kıskanıyorsun, kocan seni kıskanacak mı ben öyle söylediğim için? Şu kadınların şu kocalarını kıskanç şüphe. Allah sizi kahretmesin. Böyle adamlar sizin yüzünüzden geri zekalı oluyor. Adem'e selam iler. Canım benim. Allah'ım ona şafi ismiyle şifalar nasip etsin. Çok dualarım da var. Hava demiş ki seni dinliyor erkeğim diye. Allah'tan eli ayağı düzgün ha. Yoksa burada neler söylerdim? Çok şey söylerdim vallahi. Ya kim geldi? Benim kıymetlim geldi. Benim değerlim geldi. Benim ahiretliğim geldi. Hayır sabahlar, kolay gelsin. Can abim nasılsın diyor. Ayselim, kız senin mesajını gördüm, mutlu oldum. Sen ne güzel bir kadınsın, insana mutluluk veriyorsun. Yüreği güzel, kalbi güzel. Benim kıymetlim. Yüreği güzel, tüm güzellikler seninle olsun inşallah. Sesini duymak çok güzel diyor. Kız öyle deme. Senin mesajını görmek benim kalbime iyi geliyor.

de öyle. Sen de öyle. Cansın. Emrah günaydın Bülent abi. Sen bu kadına aşık mısın demiş. Oğlum ahiretliyim dedim eşek. Bunu mu çıkardın? O candır ciğerdir. Bakalım. Aa Aysun geldi. Aysun abla. Aysun yenge deyince kızıyor.

0: deyince daha çok kızıyor. Ben gelin değilim dedi geçen. Benim torunum torban var artık diyor. Aa. Günaydın Bülent abicim, yayınlar kolay gelsin demiş. Aysun abla, hoş geldin, işin gücün rast gelsin inşallah. Aysun'la aramı iyi tutmam lazım. Sonra bir çemkirir maazallah. Kadına gelin dedim, atar yaptı. Bazı dinleyicilerimle aramı iyi tutmam lazım. Onlardan biri de Aysun abla. Rabbim kolaylıklar versin. İşiniz gücünüz rast gelsin, gelsin. Kaza bela vermesin Rabbim. Bol bol rızıklarınız olsun inşallah. Kız bol bol kazanda şöyle altınları diz. Bileklerine, kollarına da düşman çatlatalım. O kadar çalışıyoruz değil mi? Kız kocam para mara isterse bak işim var şunu bunu falan diye sakın verme. Bak hep kadınlara diyorum. Gençken kocalarınıza verdiğiniz altınları bir şekilde kıyamıyorsunuz ama yaşınız ilerlediği zaman da o kocalar var ya, Allah korusun kız böyle kumara neyin alışır? Sakın ha Aysun. Sen biriktirdiğin altın para çeyrekleri bana ver, ben bir köşede biriktiririm. Ay düşmanına emanet. Bana ver, ben biriktiririm. Böyle de üçkağıtçıyım. Böyle böyle Tarsus'u dolandıracağım inşallah. Gider ayak. Dediğim gibi Aysun. Bak ben dostum, arkadaşım. Öyle altın, inci, para olursa sakın kocaya vermiyorsun. Kocalar 45-50 yaştan sonra şaşırıyorlar. Aman ha. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsun abi demiş. Sağ ol, ben de kocanı seviyorum. Nur'dan geldi. Günaydın papatyam demiş. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İyi ki varsın Cansın. Tüm Tarsus FM dinleyicilerine günaydınlar. Güzel güzel konuşuyorsun da diyor. Boşanmaya çalışıyorum, boşamıyor beni diyor. Senin gibi güzeller güzeli kadını bulmuş, nasıl boşasın kocan? Ağzı var, dili yok. İnanmayın böyle dedim. Ay Nurdan'ın ağzı var, dili yok. Mehmet Gül. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar yakışıklı. Kolay gelsin. Güzel insan. Seviyorum lan seni demiş. Teşekkür ediyorum Mehmet Gül. Ben de beni çok seviyorum. Gel toş. Bakalım can ciğerim geldi. Can ciğer diyor ki Ömür Usta, pas fakir çocukları, biri kumarcı, biri hamile, biri yalancı. Kocası baldızıyla kaçmış, oğlunun karısı en yakın arkadaşıyla. Ya hayat. Hayatta insanlar neler görüyor, neler yaşıyor herkesin. Yani o izlediğiniz şeyler hayatta var olan şeyler. Söylüyorum ya, bazı insanlar hayata 3-0, 5-0 geride başlar. Bu kadın da öyle. Günaydın abi. Vericinin orada çalışıyorum. Kartaltepe'de verici bana emanet demiş. Oğlum sen işin içinde varsa sana her şey emanet edilir. Tescilli can ciğer benim diyor. Bugün Daldal'ın ölüm yıl dönümü. Bugün demiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Vay be, Daldal Ali abi geldi geçti bu radyodan da. Aliye Şahin güzellik salonunda. Aliye Hanım gelmiş. Bülent abi benden bahsediyorsun herhalde. Yüreği güzel diye, yüzü güzel diye diye. Aa. Kız ben ortaya attım bu lafı. Sen niye üstüne alındın hemen? İbrahim Sürmeli. Günaydın güzel ve tatlı insan. Hayırlı yayınlar dilerim. Seviyorum seni diyor. Ya ben de seni seviyorum şekerim. Feymi abla inşallah duyuyordur. Söylemedim. İbrahim ne diyor bu? İbrahim. Elin adamı sana seviyorum. Seni, ne demek bu İbrahim? Efendim Burak, o zaman bölge kesiliyorsa sizin orada elektrik vardır diye. Ay Burak sabah sabah korkuttun beni ya. Elektrik gidecek diye dur. Şunu fazla dinlendirmeyelim yeter. Devam ediyor. Günaydın Bülent abi, hoş geldin yayınlar. Hayırlı sabahlar demiş Simitçi Abdullah. Dayımın oğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müslüm Çetin Taş. Başını sağ olsun canım benim. Allah rahmet eyler inşallah. Bakalım Hakan geldi. Abi günaydın. Sesini duyup da mutlu olmamak mümkün mü? İyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyorum Hakan. Allah razı olsun. Aa, Eda geldi. İkizim Eda. Eda hoş geldin. Bu aralar Selda'nın sesi soluğu çıkmıyor. Geçen isteklerde bir istek isteyeceğim. Yok kulağım sende. Kocasıyla kahvaltı yapıyordu. Kız öyle de takip ediyorum ha. Dinleyicilerim ne yapıyor ne diyor falan diye. Dediğim gibi Eda benim ikiz kız kardeşim. Selda da eltim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Seviliyorsun Bülent kardeşim. Neşen, sağlığın hep yerinde olsun inşallah. Ay cümlemize inşallah. Cümlemize. Rabbim senin de kalbine göre nakşetsin bu güzel hayatı. Diline sağlık. Ve koca reis Kemal, Bülent abi hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Seviliyorsun bilesin demiş. Yine reklam aram geldi. Bir ara vereyim, geleceğim bu arada, merak ettim. İnternet üzerinden bizi dinleyenler var mı? Nerede? Wow. İnternet üzerinden bizi 68 kişi dinliyor. Güzel. Güzel. Hadi bir ara verip geleceğim.
1: BZ Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
2: BZ Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi.
2: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
1: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
1: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
2: BZ Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BZ Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. Efendim, Mini Kebap'tan Metin Usta, Zeki Usta, Süleyman Usta, Yüksel, Gül ve Serap Abla'ya selam olsun. Meral ablam, canım benim, sana da günaydın. Ve ta İzmir'den, kendisi Tarsuslu ama İzmir'de oturan Şükrü Öztürk Mercan. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Yayını dinleyen herkese İzmir'den selamlar, sevgiler demiş. Hemen hemen bütün dinleyicilerimizin kendiyle özdeşmiş şarkılarını iyi bilirim. Bu şarkıyı bizi sevdiren Şükrü abi. Ve hangi dinleyici hangi şarkı bana dese çok iyi bilirim. Öyle yani.

Eyvallah Zeki abim. Canım ciğerim. Hayır işleriniz bol, kazançlarınız olsun inşallah Şükrü abi. Sen de öyle iyi ki varsın. Şu balkona, şu balkona çıkıp yine bağırasım geldi. Böyle deliler gibi. Avazın çıktığı kadar. Ulan senin dinin imanın var mı? Seni seviyorum diye şöyle şeytan çık da bağır diyor, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sen de sevdiğim aşkından daha

0: Koca Reis Kemal demiş ki benim gönderdiğim mesajları görmüyor musun burada diyor. Görüyorum. Ve okudum da. Koca Reis arabadan iniyorsun çıkıyorsun sonra beni suçluyorsun ha. Kendine gel.
1: Bomboş geçecek sanmıştım.
0: Dal dal dayımı rahmet ve minnetle anıyorum demiş Turgut Reis. Kimi seviyorsun sen diyor. Vallahi o benim canım. O benim hayatımın anlamı. O varlığıma sebep. O beni hayatımda hep tamamlayan.
1: Ben sevdadan habersiz hem can suyum.
0: Oğlum eşimden bahsediyorum, hanımımdan, isim ver diyor. Sevgimden bahsediyorum. Şekerim. Evlilik namaz gibidir. Namaza başladığın zaman etrafına bakılmaz.

Mehmet Duvaracı günaydın, hayırlı sabahlar. Aziz. Hayır işler kardeşim demiş. Eyvallah canımsın. 2 dakika sonra istek almaya başlayacağım. Şimdi göndermeyin lütfen. 45 geç alıyorum.

Selam, günaydın Bülent'ciğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Seviliyorsun demiş. Ali Fakırlı Mustafa Balcı. Canımsın. Hayır işlerin olsun. Bol kazançların olsun. Rabbim kaza bela vermesin sana.

0: Hadi istek almaya başlıyorum efendim. Buyursunlar. 0324 606 0375 WhatsApp numaram buyursunlar.
1: WhatsApp istek hattı için bize mesaj atın. 0324 606 0375.

sizden ricam, bakın mesajlar sırayla geliyor. İlk gelen mesajdan son mesaja kadar mesajlarınızı okuyacağım. Eğer biriniz böyle benim şarkım ne oldu dediğiniz an itibariyle sona atılıyor. Onun için mesajınızı yazın. Bir daha da bir şey yazmayın. Sırayla yayınlayacağım. Eğer her gönderdiğiniz mesaja cevap verirseniz sona gidiyor. Benim şarkım ne oldu diyenler yine sona gidiyor. Sadece mesajınızı gönderin ve başka bir şey sormayın, yazmayın da. Ben söyleyeyim, sonra benim şarkım nerede demeyin bana. Mesajınızı atın, cevap vermeyin başka. Sonra anlaşamıyoruz. Benim şarkım ne oldu, nerede, niye yayınlamadım? Her gönderdiğiniz mesaj son.

Sona sitem ediyorsunuz. Niye benim şarkımı yayınlamadı? Niye sona geldi? Koca Reis Kemal, ben şarkı istemiyorum, videoyu oku diyor. Hadi gönder de Allah aşkına. Bir okuyayım Koca Reis. Oğlum değişik ruh haliniz oluyor. Ben de farklı bir konudan geliyorum. Alakasız oluyor bazen.

Koca reis gönder dedim. Koca reisi mutlu edin, bir şey yazmış, göndermiş buradan. Sevgi herkese söylenmez. Seni seviyorum öyle, herkese söylenecek bir söz değildir. Çünkü herkes sevilmez. Her kalple sevgiyi taşıyamaz. Sevgi dilin değil yüreğin işidir. Sevgi sözün değil karakterin işidir. Ve gerçek sevgi herkesin harcı değildir. Sevmek yürek ister, sahip çıkmak karakter. Adam gibi sevmek ise adamlık ister. Diye mesaj göndermiş. Mutlu oldun mu canım benim?

tamamdır. İsteklerimizi de aldık. Dediğim gibi mesajlarla gönderip yerini oynatmayın. Bak sıra tamamlandı. Eğer aşağıdan kim yazarsa en sona düşecek şarkısı haberin.

bazen isteklerde şey diyorlar, bizim şarkımızı niye yayınlamıyorsun abi? Oğlum sırayla diyorum, hemen yayınla abi. Bu hemen yayına diyenlere sadece kendisi tek bunu söylüyor sanıyor. Burada 15 kişi benim isteğimi yayınlar mısın diyor hemen. Ve cevap veriyorum. Geç yazdığım zaman da millet kızıyor, niye cevap vermiyorsun? Abi ben bir kişiyle muhatap değilim burada. Anlat anlat, işte öğretemiyoruz bunu.

bir de şarkılarınızı yayınlayacağım zaman mesaj geliyor size. Atıyorum 2 dakika sonra, 3 dakika sonra şarkınız yayında diye bütün dinleyicilerime hemen hemen bu mesajları gönderiyorum. Dediğim gibi gönderdiğiniz mesajları kurdalamayın. Benimki ne oldu diye. Şu an sıralı bir şekilde mesajlarınız dizili.

anlaştık umarım. Mesaj yazıp sona düşürmeyin kendinizi. Şu an sıralı bir şekilde devam ediyor. Sırayla şarkılarınızı yayınlayacağım. Bu konuda inşallah anlaştık. Sanmıyorum ama anlaştık diye umut ediyorum.

Abi karaoke yapar mısın? Bilmem yapar mıyım? Vay be. Daldal Ali abiyle gazino kuracaktık. Adamın gözünde kaldı. Gazino kuramadan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bugün vefat yıl dönümü. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Değerliydi benim için, kıymetliydi. Sevdiğim insanlar hayatımda tek tek gittiği zaman üzülüyorum ama yapacak bir şey yok, hayat. Var olduğumuza inanıyoruz. Ölüm diye bir gerçek var hayatta. Rabbim kalanlara sağlık ve sıhhatle hayırlı yaşamlar versin Rabbim inşallah.

Efendim bu şarkı ona gelsin.

birçok kişi de kime diye yazmış. Ona gelsin işte. Tamam ciğerim, sana da gönderiyoruz. Durun bir. Şarkıya giriş yapamadım.

acıya göz gerdim. Aşk acısı ne illetmiş, sevdiğime gönül verdim. Nefes alırken ölmek imiş. Vaylar bana, vaylar bana, yâri sevmek haram bana. Yollar bana, dağlar bana, ilaç olur bu yaraya. Vaylar bana, vaylar bana, yâri sevmek haram bana. Yollar bana, dağlar bana, ilaç olur bu yaraya.

Tabii ki sana. Her zaman sana. Hoş geldin.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: sona erdi.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
0: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
5: Boş

0: Kurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 32 27. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarsus.fm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Turuncu erkek kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor. Turuncu erkek kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
6: Arabesk bizden sorulu. Tarsus FM 95.5.
7: Tekrardan merhabalar efendim. Turuncu Erkek Kuaförü'nün ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı başladı. Şarkılarınızın sıralı lütfen mesaj gönderin. Şarkı sıralarını değiştirmeyin. Siz beklersiniz, onu söyleyeyim. Turuncu Erkek Kuaförü yetkilisi Adnan Durmaz ve ekibine selam olsun sponsorluğundan dolayı. Teşekkür ediyorum. Efendim ilk şarkım Mehmet Dubaracı için gelecek. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor. Kargocu İsmail, canımın içi bu şarkı sana da gelsin. Ve benden tüm kader mahkumlarına gelsin. İsmini sayamadığım bütün kader mahkumlarına gelsin. Ferdi Tayfur, Bana Sor. Bana Sor.

0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Buse'den Derya Taze'ye gelsin. Mahsun Kırmızıgül'den Annem Annem. Tüm annelerimize gelsin. Sevgi, saygı ve muhabbet ile Rabbim annelerimize hayırlı yaşamlar, sağlıkla, sıhhatle uzun ömürler versin. Anneleri vefat edenlerin mekanları cennet olsun diyerekten tüm annelerimize de hediye ediyorum. Buyursunlar efendim.

0: aman.
1: Tersüz FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
2: Hakan'ın isteğidir. Hakan bu aralar aşık. Pembe bulutlar, martılar. Murat Kurşun, iyi ki varsın.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Hamza da olmasa toplu intihar edeceğiz vallahi. İyi ki Hamza var. İzzet Yıldızhan'dan Zeytin Yaprağı Yeşil isimli şarkı istemiş Hamza.

0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Ve Müslüm Gürses seni sevmeye devam diyecek. Vay be Daldal Ali abim, ne Müslüm Gürses severdi. Ruhun şad olsun, bu şarkı sana da gelsin. Ali Paklı, Mustafa Balcı ve arkadaşlarına, ekibine gelecek Müslüm Gürses şarkısı.

0: Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla, titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.

Soner Bolat'ın isteğidir. Seda Sayan'dan Kara Gözlüm sevdalanmış. Dünyada en sevdiğim kadına biricik eşime gelsin demiş. Ben de gönderiyorum.

0: Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Ve çocukluğum, gençliğim, Sezen Aksu. Yalnızca sitemleyecek Turgut Reis. Bu şarkı senin isteğindir. Bu şarkı ayrıca Deli Kız Sana Da Gelsin.

Sen kalbime düşen en güzel kelimesin. Adını her andığımda içimde sessiz bir şarkı. Gözlerinde ise unutamadığım bir bahar büyüyor. Ben seni kimsenin çeviremeyeceği bir dilde sevdim. Sen kalbimde başlayan Kürtçe bir sevdasın. Ömrümde bitmeyen en güzel aşksın. Günaydın Tarsus FM. Ali Fakı'da bulunan Vedat Gergin'e, eşime, Leyla'dan gelecek armağan olsun. İbrahim Erkal şarkısı, onu çok seviyorum demiş. Unutmayacağım vallahi.

Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008.

0: Ali Susam.
1: Canım kolay gelsin. Ben de bir şarkı isteyeceğim. Demiş kankama diyeceğim. Bayhan'dan Piryakin'in şarkısı. Zeynep'ten çok sevdiği Hamit Uçar'a gelsin ve tüm dinleyicilere gelsin demiş. Ne demiş? Sen benim dünüm, bugünüm ve yarınısın canım kocacığıma da ekler misin? Zeynep, eşi için gelsin.

Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.

Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Canım kızım, güzel gözlü Rabia Gün. Tarsus Ali Fakı'da bulunan güzel kızım ve canım arkadaşım Pelin Şen'e, Dilan Orak. Sevgilerimi gönderiyorum Azer Bülbül'den. Sen de yardan yaralısın şarkısını armağan ediyorum. Kızım seni çok özledim. Hasretin yüreğimde, gözüm yollarda demiş. Azer Bülbül şarkısı geliyor. Sen de yardan yaralısın.

0: Yabancı Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Garip Yaşar'ın isteğidir bu şarkı. Dilber Aydan gelecek, Dilberim diyecek. Garip Yaşar Erdal'a ve Nebi kardeşime hediye olsun benden demiş. Buyursunlar efendim.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM 95.5.
7: Alınmış inşaatın ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı ikinci saatiyle başlıyor efendim. Hazer Bülbül şarkısı Alıştım diyecek. Cüneyt bu şarkıyı... bacısı Evin ile birlikte istiyor. Ali Fakı'da bulunan Şener Erkaya ve arkadaşları için ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Azer Bülbül seslendiriyor. Alıştım.

alıştım kəllər çəkib yenə. Alıştım bu kahpeye bozduğuna. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Aynur Günçiçek'in isteğidir yapay zeka şarkısı ihtiyacım var. Sevgiye, aşka, özleme, sevdaya, kavuşmaya, vuslata dair içinde bütün umut taşıyan can dostlara gelsin ihtiyacım var.

İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Mecit

0: İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Erdal Yayınar abi, Kirvem Hekim Batara, Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Annesi'nin şarkıyı gönderir misin demiş. Buyur.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.
1: Barak elleri diyecek Halit Araboğlu. Bakalım Bilal Kılıç, iyi günler, hayır işler. Halit Araboğlu'ndan Barak Elleri türküsünü Kıbrıs'ta yaşayan Gazi Kaygısız Kivreme ve ailesine gelsin, yayınlarsanız sevinirim demiş. Buyursunlar efendim, birinci bölümümüzün son şarkısı.

0: alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133. 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Kabortacı Ali Can Usta'nın mesajıdır. Selam ve saygılar, sevgiler sunuyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi demiş. Hasan kardeşime de sıradaki şarkıyı gönder demiş. Emrah'tan Unutabilsem Gelecek. Bakalım şöyle şarkının asıl istek sahibi. Bülent Bey günaydın, hayırlı sabahlar. Mersin'den Ersan ben. Sizden Emrah'tan Unutabilsem şarkısını abilerim. Abilerin abisi Cüneyt abim. Kız kardeşim Evin ve Kapalı Ali Fakı'da bulunan kardeşim Şener Erkaya için istiyorum. Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte. Onları çok seviyorum, yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Emrah seslendiriyor Unutabilsem.

0: her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus, 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Derya Bedavacı şarkısı var sırada. Mini Kebap'tan Gül Abla ve Serap Abla. Bu şarkı size gelecek.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

zaman bu şarkı. Eda ve Selda abla için gelsin. Merve Özbey, hani bizim sevdamız.

0: İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Sezai Oğlu Hurdalcılık'tan Murat ve Soner için Müslüm Gürses şarkısı gelecek. Her şey yalan.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

şarkıyla final yapalım o zaman. Aysel ablam, bu şarkı sana gelsin. Esin abla, sana göndereceğim. Çocuk el Ahmet abiye de gelsin. Efendim, alınmış inşaata teşekkür ederek ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın sabah saat 8'de buluşmak üzere. Selametle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaat katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı sona erdi. Programımıza göstermiş oldukları katkıdan dolayı alınmış inşaatın değerli sahiplerine ve tüm yöneticilerine teşekkürler. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat, yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
3: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
4: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demirdöküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.

0: Kutlulara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi. Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran, yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
0: 95.5
4: Delikanlı Radyo.
5: Delikanlı Radyo.
0: Tarsus.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
1: Humusçu Hakan. Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
2: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
2: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
9: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon.
8: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
9: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram @edigunduzbakimevi. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor. toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: keyfimin. Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres: Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran, yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Sit- strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

sulak dudaklarından. Sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Reseli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz. En kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
4: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde.
5: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
6: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Eski Ankara Yolu Üzeri, Erdoğanlar Market Karşısı, Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi.
0: ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541-439-7797, Ferhat Ereğli 0541-497-3922. Sedat Tuhafiye.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim: 0535-226-9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü. Daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539-545-1753, 0539-545-1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bergen.

Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.

0: Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. En baba şarkılar, en baba radyoda.
4: El alem dinlemese de alem dinliyor.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324-622-3990 0324-622-3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

çıkamıyor.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Thank you.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon.
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizler.

0: Ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54. 0551 055 58 54. Batuhan Bozok.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için Tarsus FM.com.tr.
4: Tarsus FM.com.tr.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres: Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram: Edi Gündüz Bakım Evi.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres: Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0530 0532-223-4698. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535-226-9245. Can Bolat Fide, bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539-545-1753, 0539-545-1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz.
1: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan

0: Bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarz.fm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133. 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'te başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında

0: güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet. Ben ve birbirinden değerli Saad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.

Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servis Adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servis Adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka.

0: Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış İnşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış İnşaat'ta. Alınmış İnşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus FM'de Müslümcü.
6: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Çocuklar, ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
2: Bu radyo yüksek sesle dinlenir.
3: Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus Efendi, Müslümcü.
3: Teşekkürler.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi'nin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne?

0: Otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
1: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: ki.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Tarsus efendim.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram @edigunduzbakimevi.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir, telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
5: Hastasıyız dede.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
3: Tohuma yön veren Can Bola Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bola Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

0: Plakası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha var mı?

Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

taşlar düştü yerlere. Sevincim üzüntüm oldu, güneş topladı ışıklarını. Artık gece hükmediyor yalnız. Asker ocağı, peygamber ocağı derdin canım anam. Asker oldum, sanki asker doğdum.

0: yaşar insan olur.
1: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

acılar yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırım.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.
3: Uzaklardan geldim. Yoruldum kardeş. Bana bir yer verin, gönlüm açılsın. Soğuklarda kaldım, üşüdüm kardeş. Bana bir çay verin.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.